Arazanı getirmen hayvanların tokuru çünkü çok okuyun. Artık yani geri zıkırın kalın. Şeklinde var ranzı kalın geri kaka çözüldü sinkır ilişiyor.